Tine de gram serda, sersem o geç, sersem o geç, sersem o geç, aşkım harem bu kırda.

gelek silavi şorşvani lite behsret adlatim çavete ve strani ve helbesti angod bejim lser evina me lser armancame.